Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Şimdi bütün dünya Eskişehir Radyo Sesi dinliyor. www.eskisehirradyoses.com Tıklayın yeter. www.eskisehirradyoses.com Eskişehir'in kalbi burada atıyor.
1: Eskişehir'in kalbi burada atıyor.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Napkövend Showtime. Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Arif Güven Showtime. Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Hadi kurban olayım. Bayanlar, baylar.
3: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, malumunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Ne diyoruz? Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Yok be, biliyorsunuz dikkat çekmeye çalışıyorum. Yavrum geldik, buradayız. Şey gibi yapayım mı? Mustafa Sandal gibi yapayım mı abi? Kendi etrafında döneyim mi? Ha? Onun öyle bir şarkısı var ya. Ben dönerim etrafında, hiç kimse fark etmez diyor. Yavrum kendi etrafında dönen birisini neden kimse fark etmez ya? Dur oğlum dur. Yettik galiba, buradayız. Kurban olduklarım, bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Hep söylüyorum, günün bu saati itibariyle gerçekten de radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime. Radyonuzda üstelik de beleş, kurban olduğum bedava. Sizin radyo programınız, öyle söyleyeyim. Bunu sürekli dile getiriyorum. Vallahi içinizden birisi gelip bu programı sunabilir. Bence hiçbir sakıncası yok. Vallahi söylüyorum ya. Benim yerime burada bu yapacağım işi gelip başka bir arkadaş da abi çıkıp yapabilir. İnanın benim için hiç sorun olmaz. Vallahi abuk subuk gurur yapanlardan değilim yani. Hani şey diyorlar ya, kız arkadaşıma asla hesap ödetmem. Ödemeli abi, Allah Allah. Tabii canım, ödemeli abi. Hani ben evde film seyrederken, chat yaparken o bozulan muslukları tamir etmeye çalışıyorsa tabii ki orada bir dur derim, gurur yaparım. Ya da benim yapmam gereken işi yavrum bahçıvan ya da şoför yapıyorsa orada o zaman gururuma yediremem, bir dur derim vallahi. Dur oğlum dur. Bir başlayalım. Kurban olduklarım. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler abi. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz tabii ki belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın. Öğrenci kardeşlere malumunuz. Ne diyelim, iyi tatiller abi. Biz. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, emekli olanlara. Oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese Allah kolaylık versin abi. Güzel bir günümüz olsun inşallah. Diyorum da benim hakikaten şu acayip bir yorgunluk var abi ya. Sabah güne böyle bir kalkıyorum, bir enerjiyle kalkıyorum. Şöyle oluyor hatta bak. Sabah güne abi Spartaküs gibi başlıyorum. Sonra bir anda yaprak dökümündeki Ali Rıza Efendi'ye dönüyorum, yemin ediyorum ya. Öyle. Buyurun. Klavye kahramanı arkadaşlarımız, sizi unutmak mümkün mü? Kurban olduğum. Yine inanılmaz keyifli mesajlar var ki birazdan yoklama, birazdan bakacağız. Kimler, nerelerden, ne selam yollamışlar. Bir de şeyi soruyor. Abi programın konsepti ne? Yavrum konsepti falan yok. Hani böyle arkadaşlarla toplanırsınız, muhabbet edersiniz. Sonra şey dersiniz ya, vallahi çok güzel oldu ya, bir daha toplanalım mı dersiniz ya. Bizim program formatı da o. Geliyoruz burada, keyifli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tekrar toparlanıyoruz abi. Eğleniyor muyuz gençlik? Evet. Bakın bu sorunun cevabı evet değil. Evet olması lazım. Konserlerde öyle abi. Tabii canım. Şimdi sevgili dinleyenler, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Malum sıralama belli. Birazdan böyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatacağız. Bir yoklama yapacağız. Kimler, nerelerden, ne selamlar yollamışlar onlara bakacağız. Olabiliyorsa haber başlıkları gelecek. Sonrasında yavrum ufak ufak başlamış oluyoruz. Buradayız. Ne diyelim? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara bugün de aslanlar gibi Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
0: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: Özgüven. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini azıcık biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Sevgili dinleyenler, mali bunuş bunlar biliyorsunuz ki ısınma turları ilerleyen dakikalarda inşallah her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak. Bizim en keyif aldığımız bölüme geldik. Sosyal medya adreslerimizi hemen hatırlatalım. Sonra cuma, selamlar, mesajlar. Neredeyiz, kimlerle birlikteyiz şöyle bir bakalım. 0530 071 43 55. Canım kardeşim, Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Bir daha söylüyoruz, 0530 071 43 55. Bu arada WhatsApp'a yeni bir mod geliyormuş, daha doğrusu böyle miydi? Mod mu geliyor, özellik mi geliyor? Evet abi, WhatsApp'a rahatsız etmeyin modu geliyormuş. Kurban oldum, ne güzel ya. Nedir hikaye? Çok anlamam ben bu işlerden. Facebook ve Instagram gibi sosyal ağ sitelerin bünyesinde bulunduran Meta şirketinin sahip olduğu WhatsApp uygulamasına bir yeni güncelleme geliyor. Uba. Nedir hikaye? Ya şey de gelsin ya. Hani rahatsız etme modu, evet gayet güzel de. Bir de kurban olduğum akrabalar yazmasın modu da gelsin ben. Dur, bakarız bakarız nedir ne değildir. Şey ne oldu? Peki bir şey söyleyeceğim. Bu internet terimlerini abi hakikaten söylüyorum. Böyle Türkçeleştirmeye çalışmıştık biz. Ha? Böyle bir öneri vermişlerdi abi. Hatırlıyor musunuz? İnternet terimlerinin Türkçeleşmesi için 40 tane öneri verilmişti. Hatta neler vardı abi? Red tweet yapıyoruz ya. Red tweet'e mesela dediler ki, red tweet demeyelim, o İngilizce işte, yabancı. Ne diyelim? Sektirme diyelim ya. Şimdi tabii canım. Cyberbot'a da şey mi diyorduk abi? Siber can mı diyorduk? Dedim oldu galiba. Olmadı, Yıldız Tilbe yani. Abi sektirme ne ya? Ha? Red tweet'e. Düşünsene, bir şey paylaşıyorsun abi, insanlar red tweet yapıyor. Ama ona sektirme diyoruz. Abi yengeyi geçen gün 2400 kişi sektirmiş değil mi? Cinayet çıkar yemin ediyorum. Dur velhasıl... WhatsApp'a böyle bir özellik geliyormuş. Detayları veririz. Kurban olduğum, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz elbette belli. Arif Güven Showtime. Facebook yeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @arifguvenabi. @arifguven. Selam selam. Buyur. Şöyle bir başlayalım. Antalya'ya selam olsun. Kurban olduğum reis, açtık. Bugün de seninle birlikteyiz. Yaz yok oraya. Yazdım galiba. Edirne'den selam var. Nevşehir'den selam var. Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga, Düzce. Kurban olduğum Bilecik'ten selamımız var. Londra'ya selam olsun. Toparlanmışız. Buyurun. Yozgat'tan selamlar patron. Tokat burada. Karaman burada. Nazilli burada. Bolu burada. Mardin'e selam olsun. Eh be koçum benim. Nazilli selam. Elbistan selam. Yalova'dan selamlar. Ünye burada. İlegöl burada. Kırklareli burada. Eskişehir burada. Erzincan'dan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Yazdım. Mustafa'm canım kardeşim. Buyurun. Samsun burada abi. Afyonkarahisar'a selam olsun. Silifke aynı şekilde. Adıyaman aynı şekilde. Adana aynı şekilde. Buyurun. Viyana'dan selamlar. Aleyküm selam. Toparlandık valla. Beni de yaz yoklamaya. Abican. Eyvallah kurban olurum. Hatay'dan Şahin Karabulut. Canım kardeşim selam olsun. Buyurun. Tabii ki de buradayız. Düzce'den kocaman selamlar. Nazan'ım hoş geldin. Buyurun. Bornova burada Serpil. Hoş geldin. Deli, ben de hoş bulduk demiş ya. Bana bildiğin deli diyorlar yani. Yok yok, deli değilim gençlik. Yani belki deliyim de şu anda ispatı olarak herhangi bir belgem yok yani. Evet, bir belgem eksik abi. Bu ne? Hoş geldin kral. Çandarlı'dan Yiğit iki gözüm. Kurban oldum. Teşekkürler Yiğit'im. Hoş geldin, beni de yaz yoklamaya. Danimarka Şükran burada. İbrahim abimiz burada. Tabii ki de Nazlısı'yla birlikte. Canım kardeşim yine helal olsun haberiyle birlikte gelmiş ki helal olsun. Nevzat'ım canımcığım. Toparlandık. Ömer'im kurban oldum. Selam. Kocaeli Çayırova'sından Elçin. Ben de buradayım. Arif Güven. Eyvallah. Demirköy o çile. Buraya tıkla bakayım, bir şey video yollanmış. Evet. Şu anda bizi dinliyor. Radyosunu çekmiş. Yani ispat, bak dinliyorum diyor. Bu nedir? Selamlar Berlin'den Mürvet. Buyurun. 21 burada. 21 burada. Sondur komutanım. Canım ciğerim. Çok çok teşekkürler. Bakayım. Gönen'e selam olsun. Canım kardeşim şu anda kepçesiyle birlikte çalışıyor. Aynı zamanda bir de video yollamış. Merhabalar, merhabalar. Kurban olduğum. okuduğum bir dünya mesaj var. Birazdan bir tık daha böyle bir mesajlara bakalım. Olabiliyorsa birazdan haber başlıklarımız da gelsin yavrum.
0: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: követően Showtime.
1: Yetti kari, aç yolu, aç yolu. Yapıştır, Arif Güven Showtime. Çok çok teşekkürler gençlik, hakikaten söylüyorum. Bu ne, dur bakayım. Arif Güven, ben Lüleburgaz'dan Hayri Aktay. Size isminizin baş harflerine göre agrosti şiir yazıp gönderiyorum. Çok çok teşekkür ederim, hakikaten söylüyorum ya. Bayağı da bir görsellik var biliyor musun? Kalplerle malplerle süslemişler, dur bakayım. Evet abi, şiirin baş harfleri ve işte hani bakıyorsun, Arif Güven. Alkışlıyorum seni, çok güzel program yapıyorsun. Rahat bir şekilde sevdiklerine çok güzel tapıyorsun. İlk günden beri seyircine çok güzel gülücükler atıyorsun. Fırsat buldukça mutluluğuna mutluluk katıyorsun. Evet, Arif'i böyle yazmış. Güzel insan, herkes seni çok seviyor. Üzmeden herkes sevgisini sana veriyor. Vakit kaybetmeden herkes senin yanına geliyor. En güzel duygularla herkes senin mutluluğuna eriyor. Nur yüzlü güzel insan, herkes senin için çok iyi birisi diyor. Ay kurban olayım. Teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Mutlu ettiniz beni. Bu ne? Gülücük, gülücük, gülücük, gülücük. Son aracıma kurban oldum. Buyurun. Yaz bizi de yoklamaya. Yettik gari. Neresi? Kurban oldum. Muğla'ya selam olsun. Bak ne kadar güzel. Diyorlar ki şu İbrahim Bey, vallahi bravo. Nazlı'yı unutmadığı bir gün bile yok. Bu ne sevgi diyor ya. Sevgi mi yoksa korku mu demiş. Yok yok, sevgi. Şimdi sevgili dinleyenler, bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza elbette çok çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi gözden kaçan mesajlarımız varsa da özür. Bu ne? Abi bizi okumadın. Neresi oğlum? Trabzon. Kurban olduğum Trabzon'a selam olsun. Vallahi. Trabzon'a selam olsun deyince Trabzon'da hakikaten söylüyor. Bak başıma şöyle bir şey geldi abi. Birisine adres soracağım. Yanında durdum abi. Yanında durdum, dedim ki selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi, yola devam etti abi. Tabii canım. Dedim içimden abi bir dur ya. Bir hani nur yüzünü beğenip de sana boş boşuna selam vermedim. Bir şey soracaktım yani. Adam hakikaten ya. Durdum abi, yanında durdum adamı. Selamun aleyküm dedim. Yüzüne baktım. Aleyküm selam dedi, yürüdü abi. Tabii canım. Çok güzel insanlar, çok. Çakmak yere düştü, dedim ki çakmağınız düştü. Yok dedi ya, ben kendim attım onu yere. Yani öyle. Buyurunuz. Bu nedir bakalım? Bergama'dan selam olsun. Arif oğlum diye başlayan bir mesajımız var. Çok çok teşekkür ederim ya. Bu ne? Sağ olsunlar, var olsunlar. Hızlı konuşmanıza rağmen tane tane diksiyonunuz da çok çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Ama eski insanların hakikaten diksiyonu çok daha iyi değilmiş mi? İstanbul Türkçesi diye bir şey vardı yavrum, hakikaten söylüyorum ya. Ya da şeyi hatırlıyor musunuz gençlik? Hani TRT böyle bir arşivini açmıştı. İşte TRT'nin arşivinde olanları böyle bir işte YouTube'da falan paylaşmıştı. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir uyuşturucu satıcısıyla, gerçekten söylüyorum, TRT'de o zamanlar görev yaparken Uğur Dündar'ın böyle bir röportajı vardı. Abi adam uyuşturucu satıcısı. Fakat hani o kadar böyle enteresan cümleler kullanıyorlar. O kadar böyle düzgün bir Türkçe konuşuyorlar. Uğur Dündar işte hani uyuşturucuları gösteriyor, diyor ki sizin mi bunlar diyor. Uyuşturucu satıcısı diyor ki evet efendim diyor ya, kendim getirdim diyor. Yani evet efendim kendim getirdim diyor. Gerçi o da enteresan. Evet efendim kendim getirdim. Sanırsın yerli mal haftasında okula poğaça getirmiş yani. Ama gerçekten söylüyorum yani, hatırlıyor musunuz o röportajı? Hı? Acayip hakikaten yani, enteresan bir Türkçe. Adam o kadar keyifli, o kadar güzel anlatıyor ki. Oysa ki uyuşturucu satıcısı. Ama şimdi adamın hani konuşmasına bakıyorsun. Vallahi ben bir şey söyleyeceğim. Ben bu arkadaşa dedim ki cüzdanımı, telefonumu, arabanın anahtarını tereddütsüz veririm yani. Adamda öyle bir yüz ifadesi var. Öyle bir ses tonu var. Öyle bir diksiyon vardı. Adam efendi efendi anlattı abi. Hakikaten söylüyorum. Diyor ki bak, yakalandığına dair şöyle bir şey söyledi. İşte polislerin dedi yaptığı dedi işte tahkikat falan sonrası dedi. Adam abi tahkikat dedi ya. Şimdi yolda bak bir şey söyleyeceğim. 10 kişiyi çevirip tahkikat desen ne diyorsun lan, küfür mü ediyorsun sen bana deyip dalar yerine ödüyorsun. Velhasıl iltifatlar için teşekkür ederiz. Ama dediğimiz gibi eski İstanbul abi Türkçesi diye bir şey var. Hani amacım nacizaneyi taciz etmek olmayıp efkar-ı umumiyede bir aile bacası tüttürmektir. Lakin hicranla dolu şu mazbut yüreğimi kırmazsanız zat-ı şahanelerinizi bir ömür boyu mesut ve müteessir içerisinde yaşatacağıma dair ne diyorum ben ya? Böyle konuşuyorlar abi. Anlamam ki. Ne dediğini bilmem. Vallahi söylüyorum. Velhasıl gülelim dostlar, eğlenelim. Bakın bazen şeyi söylüyorum ya. Arkadaşlar bugün de işte eğleneceğiz, güleceğiz falan diyorum ya. Ama şöyle bir şey yapmak lazım. Önce bir şeyler anlatıp ondan sonra gülmek lazım. Şimdi durduk yere gülersek deli gibi bir şey oluruz abi. ve bunu yapanlar var. İzmir'de kahkaha yogosu etkinliği. Uzun zamandır gülmüyorduk. Şimdi gülmek elbette keyifli, güzel bir durum. Ama şimdi burada yani görüntüler de var. İzlediniz mi bilmiyorum da. Dur, görüntüleri anlatırız abi. İzmir'de bir grup kadın kahkaha yogosu eğitmeni aracılığıyla... Ya yavrum, böyle bir sektör, böyle bir iş varmış mı ya? İlk defa duyuyorum. Kahkaha yogosu eğitmeni. Aracılığıyla kahkaha yogosu yaptığı uzun süredir gülmediklerini belirten kadınlar... Kahkaha yogosu ile hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu. E güzel diyorsun. Gazi Emir'de olmuş da videolara bakıyorsun. Şimdi bir grup ablamız toplanmış ki Allah herkes hep güldürsün tabii de. İşte eğitmen arkadaş diyor ki 1, 2, 3 diyorum diyor. Hep birlikte kahkaha atıyoruz diyor. 1, 2, 3 diyor. Onlar da aha diye gülüyor. Yani bir şey yok, anlatabiliyor muyum? Durduk yere gülünce de bir tuhaf oluyor yani. Valla. Kahkaha yogosu. Yogası daha doğrusu. Bu nedir? Haberler, haberler, haberler. Yavrum, Güney Kore'ye gidelim çünkü bakın abi her şey çok kötü gidiyor. Üstüme üstüme geliyor diyorsanız. Şöyle bir durum oluyormuş. Aslında mantıklı bir durum. Zamanında böyle bir rivayet vardı. Gerçekten yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama zamanında padişahlar da bunu yapıyormuş, biliyor musunuz? Padişahlar da işte hani böyle mezar gibi böyle bir yer varmış abi. Bir geceyi orada geçiriyorlarmış. Bu hayatın ne kadar fani olduğunu öyle anlıyorlarmış. Buna benzer bak Güney Kore'de canlı cenaze törenleri. Hayatın değerini anlamak için 10 dakikalığına yavrum tabuta giriyormuşsun ya. Vallahi Güney Kore'deki canlı cenaze törenleri... İnsanlar abi işte hayatın değerini anlamak için geliyorsun orada 10 dakika tabutun içine giriyorsun. Pamuk kısmını nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum şu anda. Giriyorsun 10 dakikada diyorsun ki Allah'ım öldüm galiba ben. Türkiye'de biz bunu her gün yapıyoruz. Allah'ım öldüm galiba diyoruz yani. Sevgili dinleyenler, velhasıl bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçesini biliyorsunuz. Bir o kadar da zamanımız var.

0: Arif Güven Showtime.
1: Çiçeğim bir de yolu açın şöyle bir. Evet abi. Birazcık da böyle bir alkış. Şimdi ne oluyor da bitiyor memlekette bakacağız. Bu ne? Dur bakayım, bir fotoğrafımız gelmiş. Bugün itibariyle 45'im, mutsuzum. 35 görünüyorum ama 25 olmak istiyorum. Buyur. Bunu ciddiye almışlar ya. Hani nasıl program yapıyorsun diye soran bir arkadaş vardı. Dedim söyleyeyim, şu anda don ve atletle program yapıyorum. Buyurun. Bayağı bir takılmış, hakikaten söylüyorum. Don atletle ilk defa seni görüyorum program yapan. Evet evet. Abi merhaba. Çanakkale burada. Eyvallah, kurban oldum. Yeni gelen dostlarımıza da bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şuna bir bakalım abicim ya. Sevgili dinleyenler, Bülent Ersoy şifreli asansörlü mezar yaptırıyormuş kendisine. Mezar yeri açıklamasıyla gündem olan Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek konuşmuş. Demiş ki, vallahi biz demiş Bülent Ersoy'a şifreli asansörlü bir mezar hazırlıyoruz. Sevgili dinleyenler, ölü yatırım diye bir şey var ya. Vallahi ölü yatırım yani. Mezar yerine bu kadar para harcıyor olmak. Velhasıl hafta sonu katıldığı bir açılışta muhabirlerin, mezar yeriniz belli mi? Önceden planladınız mı? Soruları üzerine Sayın İçişleri Bakanı'ndan istirham ettim. Evet diyor, mezar yerim belli demiş Bülent Ersoy. Bu konuşmanın gündeme olmasının ardından Bülent Ersoy'un menajeri de konuşmuş. Demiş ki, normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan. Bak buraları geçelim ya. Yavrum hakikaten söylüyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Niye asansörlü mezar olur yani? Sebep? Hakikaten niye yani? Babacım niye asansörlü mezar olur ya? Ara sıra inip çıkacak mı? Ne olacak yani? Ben de istiyorum. Canım çekti. Vallahi söylüyorum. Benimki de şifreli olsun. Benimki de asansörlü olsun. Aynı zamanda benimkinde wifi olsun. Yavrum hava çok sıcak. Dolayısıyla benimkinde klima da olsun yani. Tövbe yarabbi ya. Vallahi söylüyorum. Bir ara ne vardı? Şey vardı işte. Bizim memlekette Allah'tan böyle şeyler yok da... Ne yapıyorlardı? Bak şimdi flash bellek gibi abi mezar taşına böyle bir şey yüklüyorlarmış. Seni ziyarete gelenler de yavrum işte senin sevdiğin şarkıları işte oraya hani atıyorlar. Sen işte öldükten sonra işte bu adam bu şarkıları çok seviyormuş deyip böyle şey çalıyormuş. Mezarın başına sevdiğin şarkılar çalıyormuş. Dedim aman Allah'ım, inşallah böyle bir şey olmaz abi, düşünsene ya. Yatıyorsun, yani ölmüşsün, yandaki dümbelek bara bara bere biri biri biri diye bir şarkı vardı ya. O onu seviyor meşe abi. Onu ziyarete gelen de düğmeye basıyor, sürekli yan tarafta. Şimdi, abi bara bara bere bere bere şarkısı diyor. Lan bırak. Bir huzur içinde uyuyalım abicim diyor. Gürültü lan bu. Velhasıl ne diyeyim yavrum. Başka ne oluyor diye bitiyor. Sen asıl bizim haberlere gel oğlum. Buyurun. Uyuşturucuyu düdüklü tencere içinde saklamıştı. Oğlu hapis cezası alan anne mahkeme başkanından tenceresini geri istemiş ya. Ne gülüyorsun, gülme. Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 8 yıl 4 ay hapis cezası almış. Sanığın annesiyle polislerin eve düzenlediği operasyonda aldığı düdüklü tenceresini geri istemesi mahkemeyi takip edenleri hayrete düşürdü. Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şahsın davası görülmüş. Velhasıl vermişler kaçıncı mahkeme bilmem ne. Buraları geçelim. Tutuklu sanık M.İ. avukatı ve sanığın annesi H.İ. hazır bulundu. Duruşma esnasında kendisini savunan sanık M.İ. uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etmiş. 8 yıl hapis cezası vermişiz. Bu sırada mahkeme salonunda bulunan sanığın annesi H.İ. mahkeme başkanından ilginç bir talepte bulundu. Polis ekiplerinin eve operasyon düzenlediğinde uyuşturucu maddenin düdüklü tencere içerisinde olduğunu, bundan dolayı ekiplerin tencereyi de aldığını kaydeden anne mahkeme başkanından ricada bulunmuş. Demiş ki, benim şu düdüklü tencereyi bana bir geri verin ya. Yavrum gülme, çünkü vallahi söylüyorum, bak bugünkü düdüklü tencere fiyatlarına baktınız mı sevgili dinleyenler? Vallahi bir bak, düdüklü tencere yaz, arat abi fiyatlarına bir bak yani. Bugünkü düdüklü tencere fiyatına 2 sene önce yemin ediyorum araba satılıyor yani. Velhasıl kadın haklı mı? Bence haklı yani. Verin kadını düdüklü tencereyi. Verin ve bu düdüklü tencereyi malumunuz benden çok uzaklara tutun yani. Ben abi korkuyorum, hep söylüyorum yani. Var bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, gerekçe hala zaman da var.
2: Bayanlar. hanımlar baylar. Arif Güven yayında.
3: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınların.
4: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam.
5: Arif Güven.
6: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
10: Saygı Mağazaları.
11: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor şöyle bir bakalım. Canım kardeşim, görüntüleri var. Vallahi izledim, hayret ettim yani. Hikayemiz şudur. Bir motosiklet ve bir otomobilin çarpışmaktan son anda kurtulması üzerine böyle başlayan bir tartışma var abi. Fakat şimdiye kadar benzeyen tartışmalara hiç benzemiyor. Çünkü bir taraf hatasını anlayan otomobil sürücüsü diyor ki ya tamam diyor ya evet yani maalesef oldu benim hatam diyor. Sonra o motosikletli sürücü kardeş de işte onun kaskındaki görüntüler bunlar. O da çok anlayışlı ve dolayısıyla hatasını anlayan otomobil sürücüsü diğer sürücüye gel diyor ya sana çay ısmarlayayım diyor. O da tamam diyor ya çay içmeye gidiyorlar abi. Bak çarpışmaktan son anda kurtulan iki tane adam gibi adam hatasını anlayan diyor ki özür dilerim diyor. O da tamam abi olur böyle şeyler diyor. Ya vallahi özür dilerim diyor. Gel diyor ben sana çay ısmarlayayım. Tamam abi diyor geliyorum çay işte çay içelim diyor. Ne kadar enteresan değil mi ya? Çok ilginç değil mi ya? Evet abi. Çok saçma bir haber. Kavga çıkması lazımdı yani. Şey gibi olmuş bak şimdi. Bir motosiklet ve otomobilin çarpışmaktan son anda kurtulması üzerine başlayan tartışma. İşte bak burası diyorsun. Buraya kadar olan kısmı canım kardeşim bizim memleket Türkiye yani. Başlayan tartışmadan sonra bak cümle böyle devam ediyor. Hatasını anlayan otomobil sürücüsü diğer sürücüye çay ısmarlamayla olayı noktaladı. Türkiye gibi başlayıp İsviçre gibi bitiyor haber yani. Dedim oğlum bu kesin kurgudur ya. Bu nasıl bir medeniyet ya? Yazıklar olsun vallahi insanlığımdan sanırım. İşte ben hep söylüyorum ülkede ihtiyacımız olan galiba en önemli şey biraz anlayış, biraz hoşgörü kurban olayım. Şimdi dur İsviçre demişken bakınız İsviçre'den gelen böyle bir haber var. İsviçre'de doğan ki orada doğmuşsun bak hani o topraklarda doğmuşsun. İsviçre'de doğan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınması teklifi reddedildi. AK Parti ve MHP oyları ile reddedildi. Genelde bizde öyle oluyor ya. Vallahi söylüyorum ya. İsviçre'de doğan yabancılara 18 yaşında vatandaşlık hakkı tanıyan yasa teklifi reddedilmiş yavrum. Vay be. Bugün hakikaten söylüyorum İsviçre'de garip şeyler oluyor ya. Bak bir, şöyle bir durum var. İsviçre'de bir şirketin böyle bir etkinliği olmuş yavrum. Etkinlikte şu. Ateşte yürüme etkinliği. Vallahi söylüyorum. Ateşte yürüme etkinliği. Adamlarda hiç action yok anlatabiliyor muyum? Her şey yolunda yani. Ekonomi yolunda, o yolunda, bu yolunda. Sıkılmışlar demişler ki biz şöyle bir şey yapalım. Bir etkinlik yapalım. Ateşte yürüyelim. Bir action olsun yani. Tabii canım. İsviçre'de bir reklam ve pazarlama şirketinin düzenlediği ateşte yürüme etkinliğinde peki hani böyle bir etkinlik düzenlemişler ateşte yürüme etkinliği sonra ne olmuş? Yavrum 31 kişi yaralanmış yani. İngiliz medyası etkinliğin kurumsal ekip kurmak için yapılan bir alıştırma olduğunu öne sürerek şirket hiç kimsenin katılım için zorlanmadığını açıklamış. Demiş ki biz kimseyi zorlamadık. Dur bu enteresan hakikaten söylüyorum ya. Ey İsviçre ne oluyor size ya? Ateşte yürümeler falan. Ha? Can sıkıntısı işte bunlar hakikaten söylüyorum ya. Onlar da haber bültenleri nasıl acaba hakikaten çok merak ediyorum ya. Herhalde şey diyorlardır işte. Haber bültenleri böyledir ya. Bugün parkta bir kişi işte bayıldı. Hani bu kadar abi. Gündem yok diye meclisi kapattılar adamlar biliyorsun değil mi? Ya dediler ki yani toplansak da konuşacak bir şeyimiz yok. Dolayısıyla gelmeye de gerek yok dediler yani. Bizim memleketteki 10 dakika olanlar adamların bir yılını alır yemin ediyorum yani. Bizim memleketin gündemi şu. Bir aralar vardı ya işte televizyonlarda pazarlama tekniği ve alttan böyle yazı geçiyordu ama okumayalım diye vışt diye hızla geçiyordu ya böyle. Bizde gündem o kadar hızlı ilerliyor işte. Ne yapıyoruz öyle mi? Gir o zaman kurban olduğum.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim. Bu nedir ya?

yani kurban olduklarım. Yettik galiba, buradayız. Bizim memlekette olur abi böyle şeyler dediğimiz acep nelerden bahsedelim bugün dedik. Teşekkürler. 0530 071 43 55 canım kardeşim, Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Sadece WhatsApp'tan gelen mesajlara bakabiliyoruz, bilginiz olsun. Dolayısıyla da oradan yollayın, mesajlar gelmeye başladı bile. Abi bizzat gözlerimle şahit olduğum sıcak bir gelişmedir. Araç geri geri gelirken arkadakine vurdu. İki şoför de yabancı uyruklu. Hemen indiler, iyi misin diye sordular birbirlerine. Gayet sakindiler. Kazayı görüp araçlardan inen bizden iki kişi de demiş ki kim haklı kim haksız muhabbetinden sonra pataküte birbirlerine girdiler. Ha şöyle bir şey olmuş şimdi. İki yabancı uyruklu böyle kaza yapıyorlar ama diyorlar ki tamam hani sıkıntı yok. Fakat bu arada bizden birileri de demiş ki sence hangisi haklı? Bence bu haklı, bu haksız. Yok oğlum bence bu haklı, bu haksız. Onlar birbirlerine girmiş yani. Evet, bakacağız ikinci bölümde yani programı ortaladıktan sonra. Sadece Türkiye'de yaşanır abi bu olaylar dediğimiz acep neler var. Evet bunu hatırlıyorum. Okey masasına düşen bir inek vardı, hatırlıyor musunuz? Vallahi söylüyorum ya. Arkadaşlar bildiğin abi okey oynuyorlar. Longurt diye tavandan okey masasının üzerine bildiğin inek düşüyor yani. Teşekkür ediyoruz dostlara. Vallahi bir dünya mesaj gelmeye başladı bile. Biz şimdi günümüze dönelim. Memlekette ne oluyor ne bitiyorla alakalı yavrum. Bir bakalım bakalım. Şu şey neredeydi? Evet bak. Çeyrek altın taktı, tartışma çıktı, vuruldu. Hikaye şu. Koca elinde ben sana yarım taktım, sen bana niye çeyrek taktın kavgasında maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş yavrum. Yani enflasyon can almaya mı başladı artık? Nedir ne değildir yani? Buyurun, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düğünün ardından evinin önünde öldürülen Gülten Şencan'ın karşı tarafın biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz demesiyle çıkan kavgada vurulduğu ortaya çıktı. Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın

0: önce eğitim ve araştırma hastanesine götürülen Gülten Şencan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamış. Öztürk ve Dağtekin'in de tedavileri ise devam ediyor. Yavrum hakikaten söylüyorum şimdi, yani şey vardı, onu hatırlıyor musunuz? Bak bu konu dağılsın diye söylüyorum da. Bu şey yapıyor musunuz? Söyleyeyim bakayım, çok böyle samimice soruyorum bunu. Sallıyorum. Düğününüzü yaptınız abi. İlla sizde olmasına gerek yok. İşte kardeşindir. Ne bileyim hani birinci derece akrabamdır. Sonrasında bu düğün kasetlerini izlerken, CD'sini izlerken artık neyse. Gerçekten de o hani takım merasiminde ya kim ne taktığını falan böyle not alıyor musunuz? Aldınız mı? Ya da alan birileri var mı? Şey vardı bir de, hatırlıyor musunuz? Şimdi bu zaten hani bana göre birçoğu saçma yaptıklarımızın da, bir abla vardı. Birisine zamanında çeyrek altın takmış ya da altın takmış, artık hatırlamıyorum o kadarını. Hatırlıyor musunuz o haberi bilmiyorum da. Velhasıl hani demiş ki ya yarın öbür gün benim çocuğum da evlenecek. Dolayısıyla hani ben taktım, onlar da benim çocuğum evlenirken benim çocuğuma takarlar. Fakat bakıyor ki bu çocuk abi hiç evlenmeye falan da niyetli değil. Dolayısıyla da hani şey diyor, işte ben diyor 21 sene önce diyor düğününüzde diyor çeyrek takmıştım diyor. Benim diyor oğlum diyor şimdi belli ki evlenmeyecek diyor. Dolayısıyla benim o taktığım çeyreği bana geri verin diyen bir abla vardı. Hatırlıyor musunuz? Hani ben diyor oğlum da evlenir, siz de ona zamanında takarsınız diye diyor çeyrek takmıştım. Ama diyor benim oğlan diyor evlenmeyecekmiş, ona karar vermiş. Dolayısıyla benim diyor taktığım çeyreği bana geri verin diyor yani. Vallahi böyle bir şey vardı, bak detaylı bir şekilde daha sonra buluruz da. Şimdi bir mola vermemiz icap ediyor. Kurban olduğum moladan sonra da malumunuz abi bizim memlekette olur böyle şeyler dediğimiz, sadece Türkiye'de yaşanır abi dediğimiz, bak işte verdiğimiz haber buydu. İki kişi birbirinden habersiz aynı binada intihar etmeye karar veriyor. Sonrasında lan ben buraya çıktım, sen niye buraya geldin diye birbirleriyle kavga ediyorlar. İşte buradan da yola çıkarak dedik ki babacığım bizim memlekette olur böyle şeyler dediğiniz hangi haber hatırlıyorsunuz ya da hangi durumlar var, öyle söyleyelim. Ayrılmayın, yeniden burada olacağız.
1: Arif Güven Showtime.
0: Düşünsene abi, tarihte insanlar neler yaşamış ya. Bazen hayal ediyorum abi, hesap eyle yani Avusturya arşi düküsün velhasıl itibar tavan, ama at arabasıyla baloya gidiyorsun yani. Şimdi yavrum kavun bile taşımıyorlar yani. Gençlik, beni özlediniz mi ya? Özlediyseniz ve cevabınız evetse, nereye mi nereye özlediniz? Sesimi tabii ki de yavrum.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

0: Arif Güven.
1: Sevgili dinleyenler, malumunuz artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Bütün Grev ve Kahraman arkadaşlarımıza da teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Şimdi günün konusu buydu. Söyledik dostlarımıza. Dedi ki abi sadece Türkiye'de olur mu böyle şeyler dediğimiz neler var? Buyurun. Nevzat'ım yollamış fotoğrafıyla birlikte. Diyor ki bak, Adana'da bomba yüklü olduğundan şüphelenen aracı inceleyen polislere esnaf yardım etmek için şimdi diyorlar ki arabada bomba olabilir galiba. Dolayısıyla da vatandaşımız iyi niyetle polise yardımcı olmak için şöyle bir şey yapıyor. Esnaf yardım etmek için yolu tüple kapattı. Buyurun abi. Yolu bildiğin hakikaten fotoğraf da var. Bildiğin küçük tüpleri yan yana dizerek yolu kapatmışlar yani. Oy oy, bu nedir bakalım? Babasına bombalı paket gönderen bir evlat vardı abi, hatırlıyor musun? Link yollamış, link yollamış. Evet bak, Maltepe'de babasına bombalı saldırı düzenleyen zanlı tutuklandı. Babasına bomba mı yollamış babasına? Allah Allah, hakikaten söylüyorum. Köpekten halay çekerek kaçan 5 kişi vardı abi, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum yavrum, hatırlamıyorum ya. Bazılarının linkini de atın. Evet evet, ya bu şey şaka amaçlı ama bunu biliyoruz ya. Evet, köpekten halay çekerek kaçan 5 vatandaş geri dönüp köpeğe de halay çektirmeye başlamıştı. Evet doğru söylüyorsun. İşte sadece Türkiye'de olur dediklerimiz bunlar abi. Zamanında yaptık mı yaptık. Koronavirüsüne yakalanmış hastaya geçmiş olsun ziyaretine gidip virüs kaptık abi. Buyur. Canlı bombanın saldırı yerine gitmek için taksiye binmesi. Ankara'da yabancı olduğunu anlayan taksicinin yolu uzatması. İnerken para üstünü tam vermeyince bombacının 2 TL için beklemesi. Ve saldırının ardından taksicinin amiri madem... Bunu hatırlamıyorum ya. Böyle bir şey yaşandı mı? Vay be. Havasına suyuna taşına toprağına. Evet bunu biliyoruz canım kardeşim. Biliyorsunuz ki biz de okumuştuk bunu. Şöyle bir şey olmuştu. Uzay ajansına. Yavrum uzay ajansı kurduk, ilk çaycı aldık yani. Tabii canım, uzay ajansının ilk işi abi garson adı altında çaycı almak oldu. Yani diyorsun ki çay önemli abi. Hakikaten söylüyorum. Yani uzay ajansı bile olsan çaycısız bir kurum düşünemiyoruz yani. Evet abi, çaycı resmi kurumların temel taşıdır. Ben bunu biliyorum. Yani... Vay be. Bir dünya haber geliyor canım kardeşim. Artık şöyle söyleyelim ki yollamayınız çünkü elimizdekiler bir hayli yeterli. Vallahi söylüyorum. Bak diyor ki bizzat benim başıma geldi abi. Noterde geldim, bekliyorum. Noterdeki hanımefendiye burada sigara içebileceğim bir yer var mı diye sordum. Şu sigara içilmez yazan yerde içebilirsiniz demiş. O belki de kafa buldu seninle. Böyle bir tabela asılıymış, demiş ki bak şurada sigara içilmez yazıyor ya, işte orada içebilirsiniz yani. Evet mesela hani şöyle bir durum var. Malumunuz şimdi seçimler yaklaşınca daha çok göreceğiz zaten böyle manzaraları. Sadece bizim memlekette olur abi. Kongrelerde istersen mesela kamera açısını yatay yaparak daha böyle kalabalık gösterebiliyorsun. Tabii canım. Fotoğrafın orijinaliyle gerçeği yani ya orijinaliyle bu işte yatay yaparak böyle çekim yaparsan arasında bayağı bir fark oluyor. Yatay çekim yaparsan bayağı böyle bir kalabalık gözüküyor ortalık yani. Doğru. Bu ne? Çok uzun olmuş. Dur bakayım. Araba almak için bir markanın yetkili bayini aradım. Fiyatları diğer bayilerden %3-4 daha ucuzdu. Aracı almaya karar verdim. İşlemleri başlattık. Her şey normal. Bayi markanın yetkili satış bayi olduğu için haliyle sıfır araç alacağımı düşünüyorum. Gayet doğal olarak demiş. Hayatımın şokunu yaşadım. Meğer bayi arabayı ÖTV zamlarından, ÖTV zamlanmadan kendi üstüne almış. Yani bildiğin kendi kendilerine satmışlar arabayı. Araç 0 kilometre bayide duruyor ancak 0 değil. Fatura da bayi üzerinden değil şahıs üzerinden çıkış yapılıyor. Durumu diyor sıradan bir alıcı hayatta fark etmez ve o arabayı alırdı. Durumu fark ettiğimde yanlış bir... Eyvallah, kurban olduğum. İşte sadece Türkiye'de olur dediğimiz şeylerden biri. Bizzat yaşamış yani. Buyur. Diyor mu? Evet ya. Fıkra gibi diyoruz ya bazen. İşte bak, bizim memlekette olur mu? Olur. Çünküsü... Hatırlıyor musunuz? 2021'de Kocaeli sporlu oyuncular kutlamada böyle bir kaza yaşadılar. Nasıl bir kaza yaşadılar? Şöyle bir kaza olmuştu yavrum. Şampiyonluk kutlaması yapan futbol takımı, yani Kocaeli Spor futbol takımının üst geçite sıkışma durumu vardı. Evet, hakikaten söylüyorum. Yani yaşanan talihsiz bir kazaydı. Bildiğin abi böyle bir durum olmuştu. Kocaeli'nde bak, linki de yollamışlar. Evet, 2021 yılında Sakaryaspor maçı sonrası gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasında talihsiz bir kaza yaşandı. Üstü açık otobüste şehirde tur atan Kocaeli sporlu futbolcuları taşıyan otobüs bir üst geçitin altından geçerken... Tövbe yarabbim ya, işte havasına suyuna boşu boşuna demiyoruz yavrum. Evet, artık mesaj yollamayınız elimizde, çünkü bir hayli fazla babacığım bizim memlekette oldu işte böyle şeyler dediğimiz haberimiz var.
0: Merhaba Arif abi.
1: Merhaba kardeşim.
0: Ben Rıdvan Kartal'dan. Evet. İş makinamda radyonun favori tuşuna bir numaraya seni koydum abi. He, baktım olmayacak. İki de seni yaptım. Elim yanlısı da gider falan, başka radyo açılır diye üçe bile seni aldım abi ya. Seviliyorsun.
1: Çok gerginiz be arkadaşım. Vallahi söylüyorum, hani ben de gerginim. Öyle bir stres var ki üzerimde, bütün samimiyetimle söylüyorum. Çıplak ayakla toprağa bassam 7 mahalleyi aydınlatırım yani. Hatta güzel tabirle söyleyeyim. O 7 mahalle bana çok kızdığı için gelip beni teker teker öpse, hakikaten söylüyorum, stresim geçmez yani.

0: Arif Güven Show. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız kurban olduğum. Havasına, suyuna, taşına, toprağına dediğimiz memleketimizin haberleri. Buyurun. Evet, ben bu haberi hatırlıyorum ya. Sevgili dinleyenler, böyle bir şey de olmuştu. Şöyle bir şey. Yanan araca oksijen tüpüyle müdahale şoku diye böyle bir şey. Evet abi. Yanan araca bildiğin abi oksijen tüpüyle müdahale etmiştik. Hatta dedim ki öyle olmaz. Üstüne bir de böyle bir lastik atacaksın ki iyice yansın yani. Malumunuz konu belli. Sadece Türkiye'de olur abi dediğimiz ne gibi olayları hatırlıyorsunuz ya da siz ne gibi durumlara şahitlik yaptınız? Bundan bahsediyoruz. Artık mesaj da yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla çiçeğen mesajımız var. Evet bak, yine böyle Covid zamanında böyle bir şey yaşamıştık. Umre'den dönen hacıların karantina sebebiyle yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından kaçarken polisle çatıştılar, biliyorsunuz değil mi? Evet abi, ki hani Covid zamanında zaten biz bunu ayrıyetten işledik. Covid döneminde işte unutamadığınız ne vardı diye. Evet, böyle bir şey olmuştu. Umre'den dönen hacılar karantinada kalmak istemediler. Dolayısıyla onları böyle bir öğrenci yurduna yerleştirmiştik. Kaçarken polisle çatışmışlardı. Tabii ki. Buyur abi, sadece Türkiye'de olur dediğimiz haberlerden biri değil mi sence? Ver bakayım yavrum, neymiş bu? Buyurun. Ameliyatla alınan organı, ki dalağıydı bu hatırlıyorsam. Doğru mu hatırlıyorum? Tıklasana be haberi. Link tıkla. Evet evet. Ameliyatla alınan dalağı kargoda kayboldu diye bir böyle haber okudum. Hatırlıyorum ben bunu. Geçen seneydi. Yalova'da dalak büyümesi teşhisi konularak ameliyat edilen Ahmet Kral'ın organı hastalık sebebinin belirlenmesi için İstanbul'daki bir hastaneye gönderildiği sırada baba kargoda kayboluyor dalak. Hakikaten yani. Ne diyeceğiz şimdi, kurban olduğum. Buyur abi, benim de hiç unutamadığım hadise budur. Nedir budur bakayım? Evet ya, bu Covid zamanında biliyorsunuz birçok kısıtlamamız vardı. Toplu halde böyle ne bileyim abi organizasyonlar yasaktı. Ama Cumhurbaşkanımız işte kapalı spor salonunda, işte Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da böyle salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları doldurduğunuz için teşekkür ederim demişti.

Kocaeli'nde koronavirüs hastasına geçmiş olsun ziyareti. Evet, bunu çok yaptık ya. Hani sadece Kocaeli değil, bir dünya bununla ilgili bir şeyimiz vardı yani. Haberimiz vardı. Konuyla alakasız birinin sokakta cereyan eden bir... Bunu anlamadım yavrum. Hani varsa haberin linkini yollarsanız çok daha sağlıklı, çok daha keyifli olur. Evet, bunu biliyoruz. Depremin enkazı üzerinde açıklamalarda bulunma durumları vardı. O gördük maalesef. Sokağa çıkma yasağı varken gece yarısı hunharca yankılanan korna sesi bunlardan biri olabilir mi abi? Sadece bizim memlekette yaşanır diyor. Bisiklet yolunda bisikletle giderken yayadan fırça yedim abi. Önüne baksana diye bana fırça attı diyor. Oysa ki orada başka bir yol da var. Evet, şimdi bisiklet yolunda da yürümeyin siz de yani.

0: aralardan böyle seçmeye çalışıyorum gençlik. Söyleyelim. Koronada cenazeyi yıkadıktan sonra imamın koronadan ölmesi haberi vardı abi. Şimdi olup bitenlere bakıyorum bildiğin abi. Güldür güldür biz yaşıyoruz ya. Vallahi güldür güldür yaşıyoruz yani. Siyasi olanları yavrum evet yaşandı ama şey yapmayınız. Yollamayınız. Bak mesela sokağa çıkma yasağı vardı. Biliyor musunuz? Daha doğrusu şöyle bir şey vardı. Sokağa çıkma yasağı haberini yasak başlamadan 2 saat önce vermişlerdi. Dolayısıyla da hani haftalarca abi işte hafta sonu evde kaldık öyle oldu şöyle oldu böyle oldu. Dediler ki 2 saat sonra sokağa çıkma yasağı var. Vatandaş da haklı olarak yavrum hani dedi ki işte gidelim alışveriş yapalım. Bir anda yıldık böyle bir. Evet bunu da yaşadık doğru söylüyorsunuz. Güneşe ateş etmek abi Adana yaz bizi yoklamaya eyvallah kurban oldum. Buyurun yakın zamanda olmamış mıydı abi? Önce patlayan bir hava ifşek fabrikasından patlamamış malzemeleri taşıyan kamyonun da patlaması haberi vardı. Allah Allah. Esmi geçtik biz onu ya. Sakarya'daymış ya Allah Allah. Bu şimdi hani bir haber değil tabii de yavrum şeyden bahsediyor işte açılışlar oluyor. Dolayısıyla bak direkt okuyayım abi gelen mesajı. Dükkan açılışlarında kendinden geçmiş vaziyette Ankara havası oynayan sevimli çizgi film maskotları görmek sadece bizim memlekette vardır abi. Dükkanın önünde maskotlar oynuyor ya. Abiciğim bir şey işte yeni yıl zamanı her yerde her yerde Noel babalar o da var mesela. Sanırım ÖTV'nin KDV'si başka hiçbir ülkede yoktur daha ne olsun demiş ya. Bilmiyorum çiçeğim işte. Var var bir dünya mesaj var. Kurban olduğum ayrılmayın buradayız bakacağız.
1: Arif'cim.
2: Arif Başkan.
1: Arif kardeş.
2: Arif baba.
3: Arif abicim.
4: Selam Arif Bey.
5: Arif Başkan.
6: Arif kardeş.
7: Arif.
8: Arif abi.
9: Merhaba abi.
10: Selam Arif kardeşim.
11: Selam Arif.
12: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyorum. Ameliyathanede dinliyorum. Hayırlı yayınlar.
13: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
14: Saygı mağazaları.
15: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
16: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
17: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
18: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
19: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Güven Show'da. Buyurunuz. Çok çok teşekkürler demiştik valla. Diyor ki abi, Dostoyevski'yi tanımayan devlet kütüphanesinde görevli gördüm ben. Bayağı emanet edilen kitapların kaydını tutan memurdu üstelik. Baştan şaka yapıyor sandım ama diyor kitabı ödünç alırken bildiğin Dostoyevski ismini kodlayarak isteyince demiş ki yani kodlayarak bana söyler misiniz? Türkiye'de yaşadığımın iliklerine kadar diyor hissettim abi. Bildiğin o da kodlamış hani böyle. Demiş de işte Denizli'nin D'si, Osman Bey'in O'su, Samsun'un S'si. Vay be. Ne trajediydi. Buyurun. Haberlerde görmüştüm abi. İstanbul Sarıyer'de patlayan itfaiye vanasının önünde yıkama kuyruğu diye böyle bir haber vardı. 2019 olmuş. Hakikaten de bak. Dinkit atmışlar. İstanbul Sarıyer'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda Polatlı Mahallesi'nde bulunan itfaiyenin su vanası henüz belirlenemeyen bir sebeple patlıyor abi. Patlayan su vanasından su da fışkırıyor. Dolayısıyla sokağa böyle tazikli su akıyor. Tazikli suyu gören araç sahipleri de durumu fırsata çeviriyor. Diyor ki lan şundan hemen arabayı yıkayayım ben ya.

Sadece Türkiye'de olur dediğimiz ne? Aracımızı keyfimiz emretti diye boyayıp ne? Aracımızı keyfimiz emretti diye boyayıp rengini değiştiremememiz. Garip bir şekilde diyor, defolu muhalesi görüyor olmak. Bu nedir? Dur bakayım. Al işte haber abi sana. Eyvallah, bakalım ne zaman olmuş bu? Bu da 2019 olmuş. Haberin de başlığı şu. 2000 yıllık. Bak babacığım, 2000 yıllık Roma taşının kahvede masa olarak kullanıldığı ortaya çıktı diye bir haber var ya. Harbiden ya. Aydın'ın Karacosu ilçesinde 35 yıl önce açılan kahvehaneye dekor olarak konulan mermer taşının 2000 yıl önce Afrodisiasis antik kenti yolu güzergahındaki mesafeyi gösteren yön, yani mil taşı olduğu ortaya çıkmış. Biz ahali onu bilmiyoruz. Kahvede işte üstünde o köy ölüyormuşuz yani. Vay be. Buyur abi, Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nde horoz dövüşü yapılmıştı. Evet, baskın yapılmıştı. Derneğin ismi bu. İçeride horoz dövüştürülüyor ama derneğin adı Kanatlı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği. Yani. Hiç unutmuyorum abi. 2 kilo uyuşturucuyla yakalanıp içeceğim dedikten sonra beraat edilen birisi vardı. Ben onu biliyorum yavrum. Evet, doğru söylüyorsun.

ehliyetim var ama araba kullanamıyorum. Haberi vardı abi, hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum yavrum. Yani bulursanız linklerini de yollayın ki tıklayalım biz öyle. Bir de olur olmaz linkler yollamayın ha, gençlik. Bunu hatırlıyoruz, bunu işlemiştik. Düğünde hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? O işte hani erkekli kız tarafı birbirine giriyorlar abi. Sebebi de şu. Siz diyorlar ki işte kız tarafı ya da işte erkek tarafı bilmiyorum. Siz diyorlar bizden çok daha fazla oynadınız. Kavgası çıkmıştı. Evet abi. Düğünde erkek ve kız tarafı arasında siz daha çok oynadınız. Kavgası çıktı. Vay be. Oğlum baya baya ciddi ciddi acayip şeyler yaşamışız ya. Bunu hatırlıyorum çünküsü çok da uzun böyle bir tarih değildi ve biz işlemiştik bunu. Hikaye şu, oğlu menemen yapıyor mesela şimdi kadın. Oğlu menemeni beğenmeyince balkondan atlayan bir anne vardı, hatırlıyor musunuz? Bildiğin balkondan atlıyor. Sebep, bence çocuğuma menemen yaptım beğenmedi diyor. Yani. Yok canım böyle bir haber hakikaten oldu mu ya? Polisin görev icabı dilencilik yapıp getirisi yüksek olduğunu görünce polisliği bırakıp dilenci olması. Bu uydurmadır yavrum. Varsa linkini yollayın.

0: Bazılarını okuyamıyorum. Gençlik bilginiz olmuş olsun. Yani siyasi olanları zaten mümkün olduğu kadar hiç abi şey yapmayalım. ...2019 yılındaydı galiba... ...abi linkini atıyorum... ...ver bakayım neymiş bu... ...kontrol ettiği Ramazan topunun patlamasıyla yaralandı diye... ...yala ciddi bir şey olmamıştır... ...2019'da böyle bir haber olmuş... ...2019 yılında iftar vakti için yapılan top atışı... ...sonucu ağır yaralandı... ...eyvallah... Şimdi sevgili dinleyenler, burada yine bizim ışıklarımız yanıyor. O meşhur ışıklarımız, bu ne demek oluyor? Bu tabii ki de... Bakacağız abi, bir sürü şey var, link yollanmış zaten de. Ne diyordum yavrum, unuttum. Velhasıl bir aramız var, aradan sonra yeniden buradayız. Olabiliyorsa bir yere ayrılmayın.
1: Selam Arif abi. Ben Deniz Madencilik'ten genç kaptan Uğur.
2: Ben Beyzade Ertan.
1: Cinderella Arpiyat'tan seni dinliyoruz abi.
3: Selam Arif. Şu an Edirne istikametine gitmekteyiz. Bizlerden sizlere selamlar, sevgiler sunuyoruz. Ateş s**tik adına sonsuz sevgiler.
4: Abi radyonu açtın, sen yaptın ya bu spiker kim? Abi hasta etti bu bizi ya. Abi neredeyse çık ortaya gözünü seveyim.

0: Güven Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven.
2: Buradayız, buradayız.
1: Yayında.
2: Şöyle bir son parti mesajlara bakalım. Canım ciğerim, yazıtım yollamış. Arif bunu işlemiştik, hatırladın mı? Tıkla bakayım linke. Evet ya. Ağaçtaki yaşlı kadını kuş sanıp vurdular diye böyle bir haber var. Evet. Adana'da evinin bahçesinde ağaçta zeytin toplayan bir kadın ava çıkan emekli öğretmen tarafından koca kadını kuş zannetmiş yavrum ya. Var var, bir dünya link yollamışsınız. Teşekkürler gençlik. Ama dediğimiz gibi artık hani bu kadar yeterli olmuş olsun diyeceğiz. Bakalım bakalım bakalım. Damacana muhabbeti vardı abi. Evet biliyoruz yavrum. Damacana durumumuzu biliyoruz. Kraldan çok kralcı olmak. Kral bile şaşırır diyor. Bizim memlekette olur sadece abi. Eyvallah canım kardeşim. Sende büyü var diyerek ailenin bütün elemanlarına, yani bütün dişilere öyle söyleyelim, kadınlara tecavüz etme durumu. Hatırlıyorum ben ki bununla ilgili zaten bir dünya örnek çıktı ya. Güneşe silahla ateş etmek abi. Biliyoruz, Adana okuduk onu. Sadece bizim memlekette olur dediğimiz ne var? Karpuzu yerken çatalı hem bıçak hem de çatal olarak kullanmak sadece bizde var abi. Eyvallah kurban olurum. O da var, doğru söylüyorsunuz. Ankara'da olmuştu galiba. Kar küreme aracıyla selektör yapıp onu sollamaya çalışan birisi vardı. Ya abi araba zaten, yani öndeki kar küreme aracı zaten sana yol açıyor yani. Onu sollayıp da nereye gideceksin? Pistten çıkan uçak vardı. Millet kıraathanesi olarak kullanılacaktı. Evet hatırlıyoruz onu. Bu nedir? Dur bakayım bir. Link mi yollanmış? Gökçe köylüyüm. Ağacın altında birileri ateş yakmış. Ya bilinçli olarak... Bu yalan haberdi ya, kurban olduğum. Cihan'ım, canım kardeşim, o yalan haberdi yavrum. Onu biliyorum yani. Belediye otobüsüne 100 küsür insan binmek muazzam değil mi? Sadece bizim memlekette olmaz mı? Yolda yürürken birden betona batmak. Buyur. Bak link de yollanmış. Bu ne zaman olmuş yavrum? 2018'de olmuş. Kadıköy'de iki kadın ve bir kedi. Yavrum bildiğin betona batmışlar. Elektrik altyapı çalışmalarında dökülen betona basan iki kadın batarak bir metre kadar gömüldü. Kadının kurtarılmasının ardından aynı yere bir de sokak kedisi düşmüş. Betona batan kediyi de çevredekiler kurtardı. Betonu atmışız ama hiç sağına soluna böyle uyarı buyarı hiçbir şey koymamışız yani. Bu ne, dur bakalım. Motosikletli adamın kaldırımda son sürat giderken kaldırımda yürüyen yayaların telefonlarına bakarak yürüyor olmaları üzerine bu yayalara bağırarak bozuk atması. Bunu bizzat yaşadım abi. Eyvallah canım kardeşim. Toparlayacağız artık gençlik. Bak diyor ki kısacası burası Türkiye diye bir tabir oluşmasına neden olan bir sürü şey var abi. Doğru söylüyorsun, işte bunlardan bahsediyoruz zaten. Balkondan aşağı çamaşır makinesi atma durumu vardı. Evet, İzmir Çiğli diye hatırlıyorum. Kardeşler hurdacılık yapıyorlar ve topladıkları hurdaları 3. katın terasında abi biriktiriyorlar. Sonra işte dolunca da diyorlar ki biz bunları artık hani tamam bir arabalık oldu satalım. Şöyle fikir geliyor bunların aklına. Biri diyor ki ben diyor yukarıdan atayım, sen de diyor aşağıdan hurdaları tut. Artık neleri hani böyle vardı bilmiyoruz ama sıra yavrum çamaşır makinesine gelince işte, hani yukarıdaki tamam çamaşır makinesini aşağı atıyor da aşağıdaki o abi çamaşır makinesini nasıl tutmaya çalışırsın yani? Dere yatağına ev yapmak bizde var abi. Yolda yürürken uçak çarpması. Yolda yürürken uçak mı çarptı? Aa, bizim memlekette oldu mu? Hiç unutmuyorum, namazı yanlış kıldırıyor diye imamı bıçaklamışlardı. Bunu hatırlıyorum abi. Evet bunu hatırlıyorum. Yani şu yolda yürürken uçak çarpmasıyla alakalı hatırlayan var mı içinizde? De dur şey yap bakayım abi. Link var mı, vermiş mi? Evet abi bak yaşanmış, hakikaten yaşanmış yani. Farklı farklı yolda yürürken uçak çarptı haberi var abi. Plajda koşan adama uçak çarptı haberi var. Yani bu bizde değilmiş oğlum lan. Bu Amerika'daymış. Geç onu geç. Bizim memlekette olup bitenlerden bahsediyoruz yavrum. Sineği yakmak isterken evi yaktı haberi vardı abi. Evet onu hatırlıyorum ben. Gurbetçilerdi galiba. Memlekete gelmişlerdi. Hatırlıyorum onu. İntihar etmek için çıktığı çatıdan bira istemiş. Demişler ki hani şimdi çatıya çıkıyor, intihar edeceğim diyor. Diyorlar yapma etme, bana diyor bira getirin. Velhasıl birayı getiriyorlar. Bira sayesinde de canım kardeşim intihardan vazgeçiyor. Tamam diyor artık intihar etmeyeceğim diyor. Bizim memlekette olmuştu abi. Hatırlıyor gibiyim, emin değilim. Evet evet, bu kadar yeterli olmuş olsun. Valla gözden kaçan bir dünya link var burada. Ki programdan sonra oturur. Kendi kendimi keyiflendirme adına elbette ben de bakarım. Ne yapıyoruz? Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Minicik bir mola verelim. Artık yazıyor yazıyor haberleriyle birazdan buradayız.
0: Arif Güven, Güven Showtime.
3: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
4: Arif Güven, Lüleburgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven, ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lüleburgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada.
5: Selam Arif. Şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
6: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir Yeni Doğan'da sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Şov'a merhaba.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yaptık, yazıyor haberleriyle. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Eşinin üzerine kaynar su döktü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Buyurun. Samsun'da 20 yıllık eşi D.K'yı dövüp üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Selahattin K. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ne demiş ki? Dur bakayım. Adliyeden ayrılırken basın mensuplarına eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Yanlışlıkla üzerine kaynar su dökmek. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. Neden bunları aldın dediği için tartıştık, pişmanım demiş. Ne güzel değil mi? Yanlışlıkla diyor, üzerine kaynar su döktüm. Yani ölmedi, ölseydi şeylerdi bu. Yok be oğlum, yanlışlıkla canı çıktı yani. Ve bu bak arkadaşın ifadesini almışız, salmışız. Hatta ifadesini almak zorunda kaldığımız için kendisinden çok özür diliyoruz yani. Bu nedir bakalım? Uyuşturucuyla yakalanan infaz koruma memuru görev yaptığı cezaevine konuldu. Tamam. Yabancılık çekmesin diye demişler. Bu zaten buraları biliyor. Burada yatsın yani. Herhalde öyle oldu. Buyurun. 6000 euroya İtalya diye büyük adaya götürdüler. Abi Sülün Osman mıydı bu ya? Sülün Osman davası abi. Biliyorum yani. Aşkı için çarşaf giyerek kadın kılığına girdi. Ya bu iyice saçmaladık artık, hakikaten söylüyorum. Gıda teröründe son nokta. Loğusa şerbetli döner. Karpuz kabuğundan cacık ve aynı zamanda peçeteden de yavrum yoğurt kaymağı. Denetleyenler vardır abi yani. Biliyoruz ki ne diyelim yani. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay hastanede intihar girişiminde bulundu. Yavrum bu adam belli yani, hem suçlusun hem de aynı zamanda depresifsin. Ya bu arkadaşın ehliyete abi ömür boyu bir el koyun ya. Bir insan bu sebepten dolayı ortalığı birbirine katar mı ya? Denizli'de alkollü araç kullanırken polise yakalandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay Bey hastaneye girip 4. kat penceresinden sarkarak intihar girişiminde bulundu. Belli ki bu arkadaşın psikolojisi normal değil, trafiğe çıkması lazım. Buyurun. Malumunuz düğün mevsimleri. Ve yine şakacı arkadaşlar. Düğünde arkadaşlarının abart egzoz ve çelik jant taktığı damat. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay şu düğün muhabbeti, hakikaten söylüyorum ya. Dünyanın en zengin insanı 38 milyar dolarlık anlaşma ile resmen boşandı. Bu Amazon'un kurucusundan bahsediyorlar. Hakikaten söylüyorum. Burada bir fotoğraf var. Ne kadar para ver? Abi belli ki bayağı bir para vermiş de adamın abi parayı verince sanki sol tarafında felç inmiş gibi duruyor burada. Yengenin durumuna bakıyorsun. Yavrum yenge herhalde evlenirken bile bu kadar gülmemiştir. Yani. O bir tebessüm etmiş de adamın surat biraz asık abici. Hakikaten söylüyorum. Kaç para vermiş abi? Dur bakayım. Dünyanın en büyük para organizasyonu. Evet. Vay be. Bayağı sağlam para vermiş gençlik. Geçelim. Başka ne oluyor diye bitiyor. Güzel haber var mı diye bakıyoruz. Bu nedir? Bak bizde geride bıraktığımız günler Adana'da mıydı? Bir tane postacı vardı, yollamamış mektupları. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hatta dedik Adana'da bu aralar benim mektup gelmedi ya diyen arkadaşlar, gelmeyecek bilginiz olsun demiştik. Şimdi bir örnekte İtalya'da çıkmış abi. İtalya'da 91 yıl önce postalanan mektup adresine yeni ulaşmış. Çünkü postacı mı vermemiş? Ne olmuş abi? Bak bir şey söyleyeceğim. 91 yıl önce postalanan mektup adrese yeni ulaştı. Döh diyorsun be. Oğlum bıraksan, hakikaten bıraksan rüzgarla daha çabuk giderdi yani. Bu nedir? İngilizce konuşma becerisine sahip ülkeler araştırıldı. Türkiye 100 ülke arasında 79. sırada kendimize yer bulmuşuz İngilizce konusunda. Malum biliyorsunuz zaten hepimizin de derdi şu. Derdimizi anlatacak kadar İngilizce bilsek yeter yani. Derdin ne? Derdim işte İngilizce bilmiyorum dedik ya oğlum. Kına gecesinin ne bu? Suyun altında da ikisi de dalgıçmış da. İyi tamam abi. Sevgili dinleyenler artık bu kadar, vallahi şiştim yani. Yazıyor yeterli olmuş olsun. Artık birazdan final, birazdan veda.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım. Baş tacı yaparım. Arif Güven.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Bababadan, zeytin dededen kalmalı. Programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Arif Güven, Showtime.
2: Sevgili dinleyenler, malum artık bugün de programımızın sonuna geldik yavrum. En son dibini sıyırıp gideceğim ya. Öyle olur ya. Şimdi herkese gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Özellikle Kleve Kahraman arkadaşlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Günün konusuyla alakalı yine göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de gelip abi güle güle, güzeldi,

0: diyor ki bu zamana ne yapıyorsun böyle çiçeğim, hiçbir şey anlamadan uçup gidiyor. Yarın yine bekleriz efendim demiş. Güle güle. Ben de beklerim canım ciğerim. Velhasıl mesaj oldu yani bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Memlekette ne oluyor ne bitiyor? Malumunuz kendi mizah penceremizden bakarak mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalıştık. Final helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Tabii ki de klasik Nevzat'ımızdan geldi. Bulduğu parayı sahibine teslim eden Türk Almanya'nın takdirini topladı diye böyle bir haberimiz var. Bakalım abi. Sinoplu Hüseyin Ersoy Almanya'da verdiği ahlak dersiyle bir anda ülkede kahraman oldu. Ersoy ölen bir adamın evini boşaltırken bulduğu 557 bin euroyu kul hakkı yiyemem diyerek mirasçısına teslim etti. Vallahi helal olsun. Ben hep söylüyorum, ben olsam yapar mıydım? Cevap belli, hayır. Öyleyim abi, ne yapayım şimdi, yalan mı söyleyeyim ya? Bir aile gibi olduk artık, yalan mı söyleyeyim sevgili dinleyenler? Vermem abi. Adam ölmüş zaten. Adam ölmüş, o yüzden hiç vermem zaten. Yani yaşıyorsa lan benim param var deyip bızıklayabilir, o yüzden yaşıyorsa verdim de, ölmüş abi. Almanya'nın Tatratat kentinde yaşayan ve 3 çocuk sahibi, 3 çocuk babası daha doğrusu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce söylediklerim hepsi şaka olsun diye söylüyorum. Yoksa sakın ha. 3 çocuk babası Hüseyin Ersoy 24 yıl önce Sinop'tan Almanya'ya gitti. Ersoy Almanya'da birçok işte çalıştıktan sonra ölen insanların evlerini tasfiye işini yapan bir şirket kurmuş. Velhasıl bulmuş parayı teslim etmiş. Bizde bir tane daha şimdi şunu da verelim ya. Jet üstünde görevli baba oğul sırt sırta vatana hizmet ediyor. Koçum benim, ne kadar güzeller ya vallahi. Balıkesir 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nda görev yapan baba ile oğlu sırt sırta vererek vatana hizmet etmenin gururunu yaşıyor. Helal olsun. 26 yıl önce uzman çavuş olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlayan Erdoğan Demirezer, İzmir, Gaziantep ve Adana'da görevlerde bulunmuş. Çocukluğunu uçakların içinde geçiren oğlu Sezer Demirezer de babasının izinden giderek Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki eğitiminin ardından 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı'nda F-16 Bakım Astsubayı olarak görev yapmaya başlamış. 3 çocuk babası Erdoğan abimiz Adana'da görev devam ederken oğlunun da bulunduğu 9. Ana Jet Üstü Komutanlığı'na tayin çıkmış. Ne güzel görüntü, çok güzel zaten ya, baba oğul ne güzel abi. Üniformalarıyla, göğüslerinde Türk bayrağı amblemiyle. Vallahi süper yani. Çiçeğim, ben artık gideyim abi. Benim hafıza doldu, benim bellek doldu. Bazen hakikaten söylüyorum ya. Bu haberler beni öyle bir hale getiriyor ki, oturup böyle hemen çıkmıyorum programdan, biliyor musun? Burada oturuyorum böyle 5 dakika. Ya şey düşünüyorum hani, ulan benim ev neredeydi, nasıl gidiliyordu? En basit şeyleri bile düşünmek durumunda kalıyorum yani. Benim kayış çünkü, evet belli bak, şu anda uzattım yolu uzatan taksiciler gibi oldum. Kayış boşa dönüyor. Yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun. Ne diyelim? Şimdilik hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
3: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: yolculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Metal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

Hedef olup vursan da özenli sözlerin notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletme.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44. Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: and gentlemen, the Turks are here.
1: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
6: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri.

bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel, Eskişehir'in Abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Nar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: 24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.
1: Ladies and gentlemen,

0: and gentlemen, the Turks are here.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
4: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
5: İşte Çetmen, işte hayat.
6: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ahmet Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

Pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Derya Uluğ'la yaptık. Hani isimli şarkısı kulaklarınıza ulaştı. Hemen sonrasında ise Merve Özbey karşılıyor bizi. Düzenlemesi Erdem Kına imzası taşıyan hit şarkısı Helal Ettim'le dinliyoruz sanatçıyı. Hepiniz hoş geldiniz.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Pop müziğin başarılı ismi Zeynep Bastık'tan dinledik. Kör Sevdam isimli sevilen slow'uyla bugünü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve biraz yakın geçmişe yolculuk yapıyoruz şimdi. Ece Mumay'dan dinleyeceğiz sıradaki çalışmayı. Peri, radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Hasan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

Ozan Bayraş'a ve Simge ortaklığından dinlediğiniz Anahtar isimli düetleriyle radyonuzda günümüze keyif katan iki isim de onlar. Onları uğurlarken ise şimdi sevilen besteci Ersoy Üner'e merhaba diyeceğiz bu kez. Olacak Gibi Değil isimli çalışmasıyla radyonuzda sizlerle.

Pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Fettah Can'dan dinledik. Boş Bardak isimli unutulmaz hit şarkısıyla sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen ardındansa Göksel burada Peki Öyle Olsun isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hande Ünsal'dan dinledik. Gel isimli çalışmasıyla bugüne renk katan isimlerden biriydi kendisi. Ardındansa Kıbrıslı sevilen ses Buray Burda, Kaçsana Bana isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Üzerinden yıllar geçse de hala içimizi kıpır kıpır yapan şarkılardan bir tanesi diyebiliriz. Ece Seçkin'den dinlediğimiz bu özel melodi için dibine dibine radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Hemen sonrasında Berkay ve Ümit Sayın ikilisi burada Gül Beyaz Gül isimli çalışmanın yepyeni versiyonunu dinliyorsunuz.

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Pop müziğin önemli söz yazarlarından biri Soner Sarıkabadayı konuk ettik. Her iki durumda isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan isimlerden biri oldu. Ardındansa pop müziğin iki önemli ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen karşılıyor bu kez bizi. Benden Sorulur isimli çalışmaları radyonuzda siz.

Aydın Kurtoğlu radyonuzdaydı. Hayırlı Günler isimli şarkısıyla beraber günümüzü enerjik hale getiren isimlerden biri oldu. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz ve şimdi ise Minik Serçe Sezen Aksu burada Aşk Dansı isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Gülşen'le birlikte zamanda yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkısı Sarışınım'la günümüze keyif kattığını söyleyebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu çalışma. Gülşen'e güle güle derkense Bengü'ye merhaba diyeceğiz bu kez. Aşkım isimli şarkısıyla o da radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

Kulaklarınızdaydı Yap Bir Güzellik isimli şarkısıyla beraber sanatçı bugünü renklendiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında Oğuzhan Koç ve Çağrı Tel Kıvıran ortaklığından çok sevilen bir şarkıyı dinleyeceksiniz. Bitmedi senelerce radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: İçinden çıkamayacaksınız.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Pop müziğin sevilen ismi İrem Derici'den dinledik. Yaz Gülü isimli şarkısıyla sanatçı bugüne keyif katan seslerden biri oldu. Hemen ardından ritmimizi bozmuyor ve Tantaşçı'yla devam ediyoruz şimdi müzik yolculuğumuza. Gayrı, radyonuzda sizlerle.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Edis ve Hareketli Hit şarkısı Duman radyonuzda sizlerleydi ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Sefo'dan Affettim isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Kar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantaj

fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel, Eskişehir'in Abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Yeni haftaya başlarken pazartesinin tadını çıkartmak isteyenler için hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel pazartesi gününde günün, anın, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakalayacağız. Ben Rayna, mikrofon başındayım. Önünüzdeki 2 saat boyunca pazartesiyi daha keyifli hale getireceğim. Siz de aynı keyif almak isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın. Bize eşlik edin, sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Hayatın ritmi başlasın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Söz konusu kahve. Sondan vazgeçemiyoruz. Orası kesin. Milyonlarca kişinin enerjik bir günün başlangıcı için vazgeçilmezi kahve. Sabahları uyandıktan sonra içilen kahvenin, yoğun bir günün ardından içilen kahvenin, hatta baş ağrısını gidermek için bile içilen kahvenin yeri farklıdır. Ama neredeyse hiç kimse kahvenin vücudumuza etkilerini durup düşünmüyor. Kahve içmek misal dokunma algımızı da etkiliyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Dokunma algımız. Şöyle açıklıyor uzmanlar. Beynimizin bir dokunma duyusu, dokunma algısı var. Ki kafein tüketimi beynimizin kısa gecikmeli afferent inhibition adı verilen kritik sürecine etkiliyormuş. Yani beynimiz her dokunuşta aşırı tepki vermesini engelliyormuş vücudumuzun. Ve kahve içersek işte bu aşırı tepki pozisyonunu biraz daha baskılıyormuş. Yani iyi geliyormuş. Yani dokunma sistemine iyi geliyormuş. Hareketlerimiz daha yumuşak, daha kontrollü oluyormuş. İnanalım mı? Hadi inanalım buna da, kahveyi sevdiğimiz için. O halde kahve içmek için bir sebebimiz daha var.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Zaman zaman dünyayı etkisi altına alacak jeomanyetik fırtınalardan bahsediyorlar. Gerçi geçtiğimiz hafta sonuydu ama siz yine de mutlaka duymuşsunuzdur. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bakın, bol su tüketimi ya da su tüketiminin aslında her derde deva olduğunu fark ediyoruz. Vücudunuz eğer yeterli su tüketmezse, yeterli su almazsa pek çok hastalığında zaman içerisinde kapısını aralıyorsunuz. Vücudunuzu dinlendirdiğinizde, yeteri kadar dinlendiğinizde ve yeteri kadar sıvı tükettiğinizde jeomanyetik fırtınalardan bile en az şekilde etkileneceğinizi söylüyorlar. Ben hatırlatmış olayım geç de olsa, siz yine de her türlü sağlık problemine karşı bol bol su içmeyi ihmal etmeyin.

0: Çok sevdiğimiz bir Aşkın Nur Yengi şarkısıydı Yabani. 1997 yılında seslendirmiştik ki şarkının üzerinden 27 yıl geçtikten sonra 2024'te Derya Ulu şarkıyı yeniden coverladı. 90'larda, 80'lerde, 2000'lerde söylenmiş şarkıların yeni yorumlarını çok seviyoruz. Biz de Derya Ulu yorumuyla dinledik Yabani'yi. Peki Edis'le devam edeceğiz iyi müziğe. Geçtiğimiz gün Harbiye'de harika bir konser verdi. Mini takım hamlesi de yine Edis'ten konuşulacak bir hamle olarak geldi. Çünkü 24 yıl sonra gelen Dünya Kupası heyecanı pek çok sanatçıyı heyecanlandırdı. Edis harekete geçti. Mini takım için peş peşe gelen şarkı paylaşımlarına katılan Edis, Martılar şarkısını yeniden yorumlayınca sosyal medya birbirine girdi diyebiliriz. Çünkü Edis yorumu binlerce yorum ve etkileşim aldı. Martılar şarkısını milli takım coşkusuna uygun bir şekilde yeniden yorumladı Edis. Sadece Edis değil, Sinan Akçıl, Sefo, Semih Cenk, pek çok ünlü isim yeni bir marş isteğiyle yanıp tutuşmaya, yeni şarkılar yapmaya devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı 24 yıl sonra A milli futbol takımı için Dünya Kupası heyecanı pek çok ünlüyü de harekete geçirdi. Hangisini beğenirsiniz bilmem ama biz Edis'i dinleyeceğiz bu kez. Bana neyle?
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Evde kullandığımız pek çok eşyanın farklı kullanım alanları var. Mutfakta kullandıklarımız da keza farklı alanlarda kullanabiliyoruz. Mesela pişirme kağıtları. Sadece pişirme için mi kullanıyorsunuz? Yani adı üstünde pişirme kağıdı başka ne alanda kullanılabilir ki diyorsanız, bu çok yönlü mutfak ürününün evdeki eşyaları temizleyebildiğini, onarabildiğini, koruyabildiğini hatırlatmak istiyorum. Ne yapmak lazım? Yağlı kağıtları, pişirme kağıtlarını farklı alanlarda da kullanmak lazım. Misal mutfak musluklarınızı yağlı kağıtla temizlediğinizde ışıl ışıl parlayacak, üstelik gelecekteki lekelerin de oluşmasını engelleyecek. Çekmecelerinizi, özellikle mutfak ve banyo çekmecelerini kaplamak için yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Değerli gümüş eşyalarınızı yağlı kağıtlara sarıp da saklayabilirsiniz. Hatta giysilerinizi ütülerken yağlı kağıt kullanabilirsiniz diyorlar. Ya kağıttaki yağ kıyafete geçerse diye endişe etsek mi? Bir denemekte fayda var. Misal çekmeceler sıkışıyorsa rayların üzerine yağlı kağıt koyduğunuzda da çekmeceler kolay açıp kapanıyormuş. Farklı alanlar var tabii ki kullanılacak. Bunlar birkaç tanesi aklımıza gelen. Sizin de varsa bildiğiniz paylaşın. Biz de faydalanalım.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Şimdi ben bir müddettir oda nemlendiricisi kullanıyorum. Gerçekten çok iyi geldi. Özellikle kuru havalarda, özellikle kuru ortamlarda o kadar iyi geliyor ki yani sanki oda nemlendiricisi sponsoru almış gibi hissediyorum kendimi ama hayır. Varsa kuru öksürük, ses kısıklığı, varsa bir baş ağrısı, dolu sinüsler bunlara gerçekten iyi geliyor. Odanızın havasını daha nemli bir hale getiriyor. Kuru dudakları bile toparlıyor. Horlama problemine kadar pek çok sağlık sorununa iyi geliyor gerçekten. Sadece sağlık açısından bazen denediğim şeyleri sizinle paylaşmayı seviyorum. Yoksa kimse bu konuda bana herhangi bir tavsiyede bulunmadı. Kendi tavsiyemi size aktarmak istedim. Gerçekten son dönemlerde özellikle popüler olmaya başladı. Kullanıp da hani var mı sizin de kullandığınız, deneyimlediğiniz böyle sosyal medyada her şeyi çok fazla abartıyorlar ya. Gerçekten kullanıp da faydalı gelen şeylerden bahsetmek istiyorum. Misal Airfry hiç almadım. Misal robot süpürgem yok. Misal saplı süpürgelerden de yok, o uzunlardan ismi lazım değil. Onları almadım. Onlar bana sorarsanız sosyal medyanın abartması ama yok, hava nemlendirici gerçekten sağlık açısından iyi geliyormuş. Deneyimledim, sizinle paylaşmak istedim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 tak-

0: Clark Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Clark Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Clark Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: bilmez uyuma.
1: Karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlayabilmek için çok fazla detay var. Bilim insanlarına göre ise aslında bir yalanı yakalamak çok kolay. Karşı tarafın mimiklerine ve hareketlerine odaklandığınız vakit bizi gerçekten yalana inandırabilir diyor bilim insanları. Gerçeği öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken gözlerinizi kapatmak ve sadece sesini dinlemek. Gerçekten karşınızdaki insanın size doğruyu söyleyip söylemediğini anlamak için bu sefer ne beden dilini görmeye çalışacaksınız ne odaklanacaksınız. Gözlerinizi kapatıp sadece sesini dinleyeceksiniz. Bu sefer görselliğin bizi yanılttığını, bu sefer sadece duygularımızla ve duyduklarımızla karşımızdakini anlamamız gerektiğini söylüyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bizi kandıracak insanlar illaki buluyorlar bir şey ama siz kanmak istemiyorsanız çok kolay. Kapatın gözlerinizi, karşı tarafın sadece sesini dinleyin. O halde telefonda konuşurken de sadece sesini duyarken de yalanlara inanmamak lazım bu araştırmaya göre.
2: Radyo Ses.

0: Şimdi sosyal medyada paylaşılan ürünlerin, özellikle şu influencerların paylaştığı, tanıttığı ürünlerin gerçekten herkesin kafasında soru işareti bıraktığını, hatta iyi satışlar yaptırdığını biliyoruz. Peki sosyal medya hayatımızı etkiliyor. Beynimizi nasıl etkiliyor? Çünkü artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası. Zihinsel süreçlerimizi de doğrudan etkiliyor. Güncel araştırmalar sosyal medya kullanımının dikkat süremizi kısalttığını, bilgi işleme kapasitemizi değiştirdiğini, bazen de bilişsel işlevlerimiz üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını söylüyorlar. Bu kadar fazla sosyal medyaya bağımlı olmamakta fayda var diye hatırlatmış olayım. Uyanır uyanmaz öyle dakikalarca yataktan çıkmadan sosyal medya kontrolü yapmayın. Kalkın yataklardan, şöyle mis gibi havayı ciğerlerinize doldurun, pencereyi açın, sabahın güzelliğini yaşayın. Gerçek hayatta yaşayın, sosyal medyada değil.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: sin nazar. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Özellikle kadınların erkeklere nazaran daha fazla uykuya ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Kadın beyninin dinlenebilmesi için erkeklere nazaran bir iki saat daha fazla uyuması gerekiyormuş. Anne olduktan sonra, evlendikten sonra kadınların daha zor uyuduğunu da duymuşsunuzdur. Bu yüzden sevgili beyler, eşiniz uyusun istiyorsanız biraz daha anlayışlı olacaksınız. Fakat işte siz uyurken de uyuyamıyor kadınlar. Yeni bir çalışma, erkeklerin horlaması sebebiyle de kadınların hayatı boyu yaklaşık 4 yıl uykusuzluk çektiğini ortaya çıkartmış. Çocuklar yüzünden, eşinin horlaması yüzünden ve dahi çevre şartları yüzünden kadınlar fazlasıyla uykusuz kalıyorlar. Biraz daha fazla uyumak isteyen kadınlar varsa etrafınızda, onlara biraz daha fazla anlayış gösterin.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Yaz yaklaşıyor, Haziran yaklaşıyor. Dolayısıyla hava sıcaklıkları artarken geçen seneki yazlıkları denediysek eğer muhtemelen güneş gözlükleri oluyor sadece. Ne yapmak lazım? Sağlıklı beslenmek lazım. Beslenme programına biraz daha dikkat etmek lazım. Ne yapmak lazım? Geceleri ışık açık uyumamak lazım. Evet, aslında bu da önemli etkenlerden bir tanesi kilo verme sürecinde. Eğer kilo almak istemiyorsanız, kilo vermek istiyorsanız geceleri karanlıkta uyuyacaksınız diyorlar. Işıklar açık uyuduğunuzda ve hatta şöyle söyleyeyim, televizyon karşısında uyuduğunuzda, gece yatmadan önce telefon ışığına maruz kaldığınızda muhtemelen 5 kilogram daha fazla alabiliyorsunuz. Hayat boyu mu? Yani bir ömre 5 kilogram sığdırabiliriz tabii ama yine de fazla kilo olsun istemiyorsanız vücudunuzda, karanlık olmayan aydınlık ortamda televizyon ve bilgisayar karşısında uyuyakaldığınızda kilo alma ihtimaliniz artıyormuş. Sonra duymadık demeyin.
1: Radyo Ses. Radyo.

ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Müzik dünyasının en eğlenceli adamlarından, beste fabrikatörlerimizden, çok sevdiğimiz şarkıların sahibi Serdar Ortaç 2008'e götürdü bizi. Gram'la Nefes albümündeydi bu şarkı. Yeni bir şarkı haberi de geldi. Peşi sıra onu da hatırlatmış olalım. Gram'la dinlemişken. Farkında Değil şarkısını geçtiğimiz haftalarda paylaştı. Sözleriyle, duygusal yoğunluğuyla ön plana çıkan, ruhumuza dokunacak yeni Serdar Ortaç şarkısı, aşkın fark edilmeyen yanlarını, kalpte biriken kırgınlıkları derin bir anlatımla yansıtıyor. Serdar Ortaç yeni şarkısını yayınladı. Yaza yine oldukça hızlı girecek gibi gözüküyor. Biz Gram'la konuk ettik, kendisine yeni şarkı müjdesini vermiş olalım. Gülben Ergen'le devam edelim pazartesiyi keyiflendirmeye. Mutlu haftalar, güzel bir pazartesi olsun diye radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Uyan şimdi.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Pazartesi ya stresin en yoğun olduğu gün derler ama biz yeni başlangıçları severiz. Biz pazartesileri de severiz. Size pazartesiyi sevdiren program Hayatın Ritmi ile bugünün 2 saatini birlikte paylaştık. Yine günden keyif aldığımızı ümit ediyorum. Aynı keyif almak için yarın da sizi buraya bekliyorum. Olaysız dağılalım. Mabel Matiz'le programı sonlandıralım. Yarın yine Hayatın Ritmi'nde buluşalım. Hoşçakalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Matmazel Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

ister evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Total Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın. Dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknik.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 04 44.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

yıkamada önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: biliyorsun ben kimim.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
2: Radyo Ses
1: Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Uyan şimdi.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızıl inlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: olmadım. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: ntr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Kendinize küçük bir mola verin. Adesso Spa, Eskişehir'in kalbinde Cuesta Termal Spa Otel'de sizleri bekliyor. Termal havuz, Türk hamamı, sauna, tuz odası ve profesyonel masaj hizmetleriyle bedeninizi ve ruhunuzu yeniden dengeleyin. Kızılinlerin şifalı termal sularıyla yenilenin. Günün stresini Adesso Spa ile geride bırakın, dinginliğin ve yenilenmenin keyfini çıkarın. Cuesta Termal Spa Otel, misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Rezervasyon 0222 211 0444.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum.

Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.